0: seni mganya wan biri. Ederim bo inshalla ya de ben niye yaşa ku mganya wan biri. Esen none ho ni hendiri bu şaka ku izaza ku mganya wan biri. Muri çiçi mngeru. Dia kuri social media platform za Kiss FM. Wandi kizina di muhanzu kunda ni de imbo ikunda. Will they come? Will they come?
1: Will they come? The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 5:42. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.